0: Radyosu'nda Saat Sayın Akırkı Canlıktar Ihtiyam, Tak, Ektiraptu Malumat Düz Efirde Talkuğular Orçundu Okuya Olgun Cerden Birinci Radyo'nun Kavarçıları Sizlerde Canlıktar Minen Kamsız Kulak Birinci Malumat Radyosu
1: Eline Ağredil Kıvrı